sizin şirkenin. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamam aşağı.

özendi ağa gider. Şoldasın sünbesin rahanda, kocuk bir toru basallar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı beri bekir.

0: Kazakhstan.
1: Gustavo, cantante kazajo.
2: Dimash.
3: Dimash
2: Kudaibergen.
4: Dimash. Please welcome Dimash.
5: Yerten kahroşana şahı.

0: Ülkedir Ahmet Agayan. Ben size rakatça söyleyeyim Agayan. Ülkedir Ahmet.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sme.
3: Lato z Radiem Dimash.